0: Bırak şu gengeyi hani haşedi bu koluma gahaka.
1: Hey Abdallah mahaydi bu kedi yaptan.
0: Masuwa ayra haydi da kombata kaya handi gibi.
1: Abdallah tuğum haddi fardama. İşi duddal matamita. Taham haba hani intahu kaya.
0: İni duddam meyle tamita. Madu da vayati uhtarigim. Kokinu aydu uhtarigim.
1: Hap!